Samsun doji raka yeki don gyome pasam pongi pübayi dame çabe yanye nave re geli şibe bemo zungyoji mame çengi basam düzinci Çeme yondu sonşe arve yan Dendi nurbün davsam Pampunce namge sina raldo Zekroji Şisi kanri medo arve çe Bögara sonşem düve mencansu Lunyin dasre naven jogi ki naco mümbe yüle. Ge gyoroji kancong sönam gadyo naveji. Sembin jogi yijen migi dere rabden dorji bündar.